ortalara tam sinema dedi koydu kotarı sarı ve o kalda sarı o aliye tutarı çizdi kotarı sarı ve kaldı orası ako sarı da da ve çeri çağda da ben kaldı da bakası ve o sarı o baka dira se evaları dira oldu kalıya fazla sinema. Ya o tela tela o tela sadu ya. Ul salbete sotte da yesela. Agala te te o la te te. Pete se gora. Ul salzela sta. Ali ote. Ase mo ful se batta wal te mas. Ka te se mi ta ni. Ma de ka dia to cha to la sho. Te le le go fal ko ta la ta la. A ju sa lo ha lo. O cha o se. Just thought it is all about the world's heart, cooking the shop. Yeah, but it's terrace and that. So you can be like a job. Do you go? I think I won't say that. So the child said, you know, I used to say that, you go right, you say, well, come to it. So you can be like a cook. I think the child said, you can go to it. You can go to it. Entonces está la cortina salida. Sí. Entonces los ojos tienen, güey. Galar está lista. Así. Jalila de tía. Jolín salí, güey, la verdad, los ojos en tía, tía. Más está la que de tía. Sí. Cada lucha la soja, tía. Tú estás con. Ahora tienes de volar a chita la gente. La chita 51. Richard, ella a la llevará. O sea, ni sabe eso, corte. Tú estás sentada, sentada contigo, va. Si te agarra, te echa la tabla. ¿Cómo que le digo, pues te hace solita de vacía? Tú te la momento que acudí se lo sacaron, sola. La corte, a ti era. Te salí, chile. Tú son malas y acudá. Se le son. Cuídate, ni sabe. So there, Albert Wright, Ron Morden, Jimmy Solda, yeah, Allah, that's a matter, Chief Hitler. I can't leave there. Somebody can leave out there. I can't let that out. I can't tell it there. It's little. I can't let it sell it. It's sell it to the record. Oh, I call it. Ya to a ti coco quella tutta lì c'è quel cotta lì al parai sa fatti sa cucia di là la so per lì cattia cocca notte non sei lì ma la so c'è la cucia la che sei tia la so la che sei tia corazza di fici ma cazzo se li c'è la cucia di Kaya da tele, tele çay sokuyor. Aha, tuş tam olarak. Tuğ sen tanı çek olarak. Şimdi o sen tüşü güzel bu tele çöktü. Güzel teyarlı zavr çöktü. Kalı sopalarla hey, sehar hani. O geldi. Güzel o tüyazı çöktü. Nasıl kaç tüyazı çöktü. Nasıl tüyazı çöktü. Tuğ kaç tüyazı çöktü. Nasıl kaç tüyazı çöktü. Ella ya sida la nicola della sida tiella. A me la gatta la gatta la gatta di tia. Il gatto di tia. A te si tira. Con la sua gocciata se ci era. La non è stata la sida di qua la gatta di tia. La gatta di tia se ti tia. A casa ho stati. A me la si tira. E gli gatti. Kahola, kuda itu dia, kata nak ada, kata nak ada. Mal, pasal itu aja jadi cara kita semua dah, macam mana dah, macam cara kita dah, kita semua dah jadi dah. Kahola, kahola, rosak balik ni lah. Sebab ni, sebab kalau ni orang lama sebab ni, ni stokong. Ni stokong ni kalau dia cakap lagi cakap, ni kalau dia nak sebab ni.
それをおならにしなと。何が起こってんの？ハレルギーはこれ、ロパリはあらわあれ。ジョフォードオーブンって言ってたら、こらしが、で、ちこらせるのこら。向こう、うちに、こら。うちらしこう、こらいた。ベル、オーナーカブチェ、ベルヘルジェ、ジョージ、オーシェ、ボール、フェアジュ、カブチェ、ジョコイチェ、フェアジュ、ウジョー。